Ben seni severim, çok seni severim. Ben seni severim, çok seni severim. Ben seni severim, çok seni severim. Ben seni severim, çok seni severim. Ben seni